0: Sonra aynı bizim Enes gibi, Enes gibi yapmayın, Enes evden çıkmıyor, 5 dakika sonra kapatıyor, aynısı 5 dakika sonra.
1: Mm-hmm.